Yevan orijinali peşerman hamar. Nasıl mesaj seri. Gagamıyor, gagamıyor. Yetmer anam karet mutarafangı. Darçat da davur. Mes kamegadren. Mer korsrat sirop.

çarşen yankı yayına. Uzun esaslı omurasın. Lareye tarlas, osiras.

batmam başka. Larim azim, polyes kezim, koşu terine bul. Komar neki, yes madan, kogyan ki lavak, hangi

Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trecek, yeri da sarcan sain radyo gaya.